0: geçiririz.
1: Peki.
0: On the parking lot of Speedway, Lincoln Time, Yankee, 8523.
1: Tamam.